me digidia ne ne ade abompa ye ifiwo subonio eni penso dibesi ene mremu no